herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen.
0: Biraz daha açabilir miyiz onu sesi?

kadar nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne farkı?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni tank rabat artık yürürlükte. Benzin ve dizelde vergi indirimi sürücülerin cebini biraz rahatlatmayı amaçlıyor. Peki vatandaşlar bu indirimi gerçekten hissediyor mu? Sokak röportajlarında görüşler oldukça farklı. Bazı sürücüler otomobili çok az kullandıkları için indirimin bütçelerinde büyük bir fark yaratmadığını söylüyor.
2: Ich fahre nur privat, wenn am Wochenende und finanziell würde es für mich jetzt auch nicht so eine große Belastung bedeuten.
1: Bir başka görüş ise desteğin daha fazla ihtiyacı olanlara yönelmesi gerektiği yönünde. Otomobile fazla ihtiyaç duymayan bazı kişiler tank rabattan kendilerinin yararlanmasının gerekli olmadığını düşünüyor.
3: Also eigentlich würde ich meinen tank rabatt gerne weitergeben an Leute, die den brauchen. Aber ich brauche ihn nicht.
1: Aracını zaman zaman kullananlarda ise tablo biraz farklı. İndirimin küçük de olsa yardımcı olduğunu söyleyenler var. Ancak pompada bunun gerçekte kaç euro avantaj sağladığını anlamanın zor olduğundan şikayet ediliyor.
3: Ich fahre ab und zu schon mit dem Auto. Das heißt, es hilft mir schon ein bisschen, würde ich sagen. Ich verstehe aber immer nicht so ganz, wie viel es mir jetzt wirklich bringt, weil tanken ist trotz dessen immer noch sehr teuer.
1: Otomobili olmayanlar da tank rabattan doğrudan yararlanamıyor. Bazıları uygulamanın araç sahiplerine gerçekten ne kadar fayda sağlayacağı konusunda şüpheli.
2: Gut, ich habe kein Auto, mich betrifft der Tankrabatt eh nicht. Ob der aber überhaupt was bringt für die, die ihr Auto haben, steht auch

0: Bazıları ise indirimi yetersiz buluyor. Onlara göre yakıt fiyatları hala çok yüksek ve devletin fiyatları düşürmek için daha güçlü önlemler alması gerekiyor.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich finde es unmöglich. Ich finde, dass der Staat da viel mehr eingreifen müsste. Ist immer noch viel zu teuer.
0: Sokak röportajlarının ortaya koyduğu tablo net değil. Çok araç kullananları için tank rabat küçük bir rahatlama sağlayabilirken otomobili az kullanan ya da hiç kullanmayanlar etkisini sınırlı görüyor. Ortak nokta ise benzin ve dizel fiyatlarının birçok kişi için hala yüksek olması. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
1: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
2: Kurfürstten Ali 47 E Bremen.
1: Telefon 897-62-0.
3: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
4: Ateş yükseliyor. Şehrin en modern Türk mutfağı Ateş Grill ve Restoran sizleri bekliyor. Taze mezeler.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Aleano Nachhilfe.
1: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
2: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
3: Aleano Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Burası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmenin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi. Aynı tarihte Berlin Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve 3 Ekim ülkenin resmi milli bayramı olarak belirlendi. Peki neden 3 Ekim? Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ancak Almanya'nın hukuki olarak birleşmesi bundan yaklaşık 11 ay sonra gerçekleşti. İki Almanya arasında imzalanan birleşme anlaşması 3 Ekim 1990'da yürürlüğe girdi. Bu nedenle milli bayram olarak 3 Ekim Tag der Deutschen Einheit seçildi. Peki neden 9 Kasım değil? Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 9 Kasım'da milli bayram için düşünebilecek önemli bir tarih. Ancak 9 Kasım aynı zamanda Nazi döneminde 1938'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Kasım programlarının yıl dönümü. Bu nedenle kutlama niteliğindeki milli bayram için 3 Ekim tercih edildi. Almanya Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit'in merkezi kutlamaları her yıl Bundesrat, yani Federal Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nı yürüten eyalette yapılıyor. Bremen, 1 Kasım 2025'te Bundesrat Başkanlığı'nı devraldığı için 2026'daki merkezi kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Kentte 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında Viele Stärken ein Land sloganıyla büyük bir halk festivali düzenleniyor. Resmi bilgilere göre 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Kutlamalarda Almanya'nın 16 eyaleti kendisini tanıtıyor. Federal Parlamento Bundestag, Federal Temsilciler Meclisi Bundesrat, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi de standlarla yer alıyor. Programda konserlerden sergilere, siyasi söyleşilerden aile etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik bulunuyor. Bremen'in Bundesrat Başkanlığı 1 Kasım'da sona erecek ve görevi Nordrhein-Westfalen devralacak. Böylece 2027 yılında Merkezi Birlik Günü Tag der Deutschen Einheit kutlamalarının ev sahipliği Nordrhein-Westfalen'e geçecek. 3 Ekim resmi bir bayram günü olduğu için resmi daireler, dükkanlar, mağazalar ve işyerleri kapalı. Yani bu cumartesi bir pazar günü gibi olacak. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Discount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
1: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
2: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert.
2: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein.
1: Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Saat 14'e kadar birlikteyiz sizler için. Birbirinden güzel şarkılar hazırladım. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zamansa günümüzün en yeni parçaları radyolarımızda olacak. Birbirinden güzel, keyifli konularımız da var. Mesela bugün 3 Ekim, Tag der Deutschen Einheit, bayramımız kutlu olsun. Almanya'nın birleşimini konuşacağız. Bundan yaklaşık neredeyse 40 sene önce, 36 sene önce Doğu Almanya ve Batı Almanya bir araya geldi. Bu konuyu masaya yatıracağız. Siz de dersiniz ki ya Mert, ben bu konulara fikrimi nasıl belirteceğim diyenler için. Hemen WhatsApp numaramızı paylaşıyorum. Yazıyor musunuz? 030-217-970-71'e mesajlarınızı bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Öncesinde biz bir yoklama alalım. Bakalım kimler uyandı, kimler nerede, neler yapıyor? 030-217-970-71'e mesajlarınızı bekliyorum. Ama tabii ki de lütfen isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi yazmayı unutmayın. Ve şöyle hafta sonuna güzel bir düetle başlayalım derim. Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş. Unutamadım adını diyecekler. 10-14 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Aleano Nahilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleano Nahilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Aleano Nahilfe, Brimpass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nahilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Yavaş yavaş şöyle uyanıp kendimize gelmeye çalışıyoruz. Uyanan dinleyicilerimiz de var. Onlar da günaydın diyerek bizleri selamlıyorlar. Mesela onlardan biri. Günaydın Mert, iyi yayınlar. Yoldayım, çalışıyorum. Labo Fag'a Berlin'den selamlar demiş. Selamlar olsun. Resmi tatil olmasına rağmen çalışan koca yürekli dinleyicilerimiz, kolay gelsin. İyi günler, iyi yayınlar. Neukölln'den Radyo Kolik'te bizlerle beraber yayınımızı dinliyor. Bir de uzun yolculukta dinleyenlerimiz var. Sabah uyandık, uzun yola çıktık. Esra Yayla Kaya bizi şu an ailesiyle beraber, eşi Ramazan Kaya ve evlatları Hira ve Kaan'la beraber uzun yoldan dinliyor. Yol nereye gidiyor onu bilemiyorum şu an ama kendilerine bir parça gönderiyorum ben. İçimden geldi. Aslında bu yoktu. Şöyle birazcık maziye dalıyoruz. Ayten Alpman ve ustalık eseri adeta. Memleketim radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun. Hava.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın yeniden birleşmesinin 36. yıl dönümünde Doğu Almanya'da yetişenlerin üst düzey görevlerdeki oranı düşük kalmaya devam ediyor. Bir araştırma

0: çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.33 oldu. Bugün günlerden 3 Ekim, Almanya'nın birleşimi. Biliyoruz ki bundan tam 36 yıl önce Almanya ikiye bölünmüş, değil mi? Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere. Ardından 9 Kasım 1989 yılında. Eminim birçok dinleyicimiz bugünü daha dün gibi hatırlıyordur. Berlin duvarı yıkıldı ve neredeyse bir sene sonra 3 Ekim'de 1990'da Doğu ve Batı Almanya birleşti, bir araya geldi. Bugün Almanya genelinde bu kutlanıyor. Siz dinleyicilerimizde varsa o döneme dair böyle hatırladığınız, aklımdan hiç çıkmayan, ya Mert bak duvar yıkıldığında ben o zamanlar ilkokul öğrencisiydim. Okulda şöyle bir şey oldu veya ben çok net hatırlıyorum, duvar yıkılırken babamın omuzlarındaydım gibi bir anısı olan bir tane dinleyicimizi arıyorum ya. O dinleyicimiz lütfen beni bulsun. Nasıl bulacağını çok iyi biliyor, değil mi? 030-217-970-71'e mesaj atıyor ve bana ulaşıyor. O sıra Ufuk Beydemir radyolarımızda en sevilen şarkılarından biri, Aytenli Kadın'la. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sadece Metropol FM'de.

0: Türk.
1: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
2: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
3: Baudiscount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler tüm hızıyla devam ediyor. Mikrofonda ben Mert. Günlerden 3 Ekim. Tag der Deutschen Einheit. Kahvaltılarımızı yapalım. Bayramları kutlamak üzere Alman komşularımızın kapılarını çalalım. Komşularımızı ziyaret edelim. Onların ellerini öpelim. Bayramlarını kutlayalım. Onlar da böyle bir şaşırsınlar. Biz bu bayramı böyle kutlamıyorduk ya. Artık yapacak bir şey yok. Bayram dediğin böyle kutlanır. Bütün akrabalarla beraber sofraya oturulur. Almanya'nın birleşimi kutlanılır, ardından dağılınır. Deniz mesaj atmış bizlere. Demiş ki Almanya benim evim, benim vatanım. Bugün bunu her zamankinden daha güçlü hissediyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar Deniz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir de sadece Almanya'dan değil. Şu mesajın ilginçliğine bakar mısınız? Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Mert. Sizi Kanada, Montreal'den dinliyorum. 5 yıldır burada yaşıyorum. Kendimi biraz yalnız hissediyorum. Sizi dinlemek bana iyi geliyor. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Yalnız olduğunu düşündüğünde aklından hiç çıkmasın. Mert her zaman senin yanında. Buradan da Montreal'e selam olsun. Günaydın, günaydın diyoruz. Ama Montreal'da saat 4.41. Ama ne fark eder değil mi? Gökhan Özen'in de dediği gibi. İster Almanya, ister Kanada, ister Avustralya. Gönüller bir olduktan sonra mekanın hiçbir önemi yok. 10.51 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'le maziye doğru yolculuğumuz devam ediyor. 1978 yılına gidiyoruz. Nukhet Duru ve Ben Sana Vurgunum radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

olsun kıyametle radyolarımızdaydı. Salih Bademci, Yürü Ya Kulum ile radyolarımıza bu şarkı Eda Metin Özülkü ikilisinin 50 yıllık sanat hayatına adanan albüm için seslendirilmiş bir yeniden yorum.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Metropol FM.
3: Neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 11.22 oldu. Mikrofonda ben Mert. Bugün günlerden 3 Ekim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'nın birleşimini, Tag der Deutschen Einheit'i konuşuyoruz ve Özgür bir mesaj atmış. Demiş ki, selam Mert, iyi yayınlar. Diyorsun ki duvar 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ama Doğu ve Batı Almanya 3 Ekim 1990'da birleşti. Bu nasıl bir duvar ki bunu yıkmak 11 ay sürdü? Hayır, tabii ki de duvarı yıkmak 11 ay sürmedi. Ama biliyorsunuz Almanya bürokrasi ülkesi. Yani duvarı hemen yıkabiliriz ama birleşmemiz biraz vakit alabilir. Bak, bu mesaja çok yakın bir mesaj. Kemal yazmış. Selam Mert, iyi yayınlar. NRV'de bau işi yapıyoruz. Duvarı bize verselerdi 11 ay beklemelerine gerek kalmazdı. Biz bir haftaya indirirdik. Çok güzel reklam yaptım bu arada. Gözümden kaçmadı. Peki bu Almanya, yani Berlin duvarı yıkıldıktan sonra, Almanya birleştikten sonra Almanya acaba tam anlamıyla birleşebildi mi? Biraz buna göz atalım. Yoksa hala Batı ve Doğu Almanya'da gözle görülen bir fark var mı? Fakat öncesinde Burak Bulut radyolarımızda olacak. Ah Be Manolya ile tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın yeniden birleşmesinin 36. yıl dönümünde Doğu Almanya'da yetişenlerin üst düzey görevlerdeki oranı düşük kalmaya devam ediyor. Bir araştırmaya göre bu oran yaklaşık %12. Büyük şirketlerde ise temsil çok daha düşük. Sosyolog Michael Hartmann özellikle ekonomi, yargı ve medyada değişimin sınırlı kaldığını belirterek kota uygulanmasını öneriyor. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli saatlerdeyiz mikrofonda. Ben Mert. Saatlerimiz 11.36 oldu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasını ve Almanya'nın birleşmesini konuşuyorduk ki bakın çok güzel bir noktaya değindi Çimen. Bize bir mesaj attı. Dedi ki o bahsedilen duvar yıkılırken birçok insan boynunda tahta bir tezgahın üstünde o taşları turistlere satarak servet yapan çok insan oldu. Hala bile çok yüksek meblağlara satılıyor diye bir mesaj atmış. Çok güzel hatırlattın bize. Çimen bir şey söyleyeyim mi? Bu insanları ben tanıyorum. Bunlardan biri benim

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

Nilüfer ve tek başına radyolarımızda 40 yılı aşkın bir kariyer, hala daha Türk pop tarihinde önemli bir isim Nilüfer. Geçmişten bugüne sanatçının sesindeki o duru şefkatli ton hiç değişmeden kendini korumuş durumda.

0: Discount Bremen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Baustoffhandel, jetzt im neuen Standort. Auf 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten wir Qualitätsprodukte zu unfassbar günstigen Preisen. Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee. Baudiscount Bremen. Utbremer Straße gegenüber Schmidt und Koch in Walle.
1: Güne lezzetli bir başlangıç için adresiniz Golden Brunch. Füsun annenin ellerinden günlük poğaça, börek, kurabiye, serpme kahvaltı ve nefis menemen. Her gün 8-17 arası kahvaltı, 35 kişilik aile salonu. Üstelik Metropol FM dinleyicilerine Türk kahvesi ikramımızdır. Golden Brunch, kahvaltının en sıcak adresi.
2: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
3: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
4: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
4: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
5: Neşeli Saatler devam ediyor. Hem de Türkçe rap'in çehresini değiştiren o isimle Ezhel ve bu yıl yayınladığı şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.55 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, bugünün anlam ve önemine binaen Almanya'nın birleşimini konuşuyorduk. Murat bir mesaj atmış bana. Demiş ki, Mert'cim günaydın, iyi yayınlar, iyi güzel anlatıyorsun. Doğu ve Batı Almanya birleşti diye, ama bu anlattığın birleşme acaba sadece kağıt üstünde olabilir mi diye bir soru sormuş. Vallahi ben de oturdum, şöyle bir baktım günümüzde Batı ve Doğu Almanya arasında hala bir fark var mı diye, ve var gerçekten de. Şöyle bir fark var mesela. Batı Almanya'da ortalama maaş, bu büyük ihtimalle netto değil, brutto, 4.961 euro iken doğuda ortalama maaş 4.120 euroymuş. Ya aradaki fark tam 840 euro. Yani aynı ülkede bu kadar büyük farkın olması. Buradan Batı Almanya'daki dinleyicilerimize sesleniyorum. Masaya bir tabak daha koyun. Doğudakiler olarak kalktık geliyoruz. 11.56 oldu saatlerimiz. Mustafa Ciceli radyolarımızda es diyecek tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Zeynep Casalini ve Duvar radyolarımızdaydı. 12.09 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Bugünü, yani 3 Ekim'i konuşuyorduk, Almanya'nın birleşimini. Eğer radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, biliyorsunuz 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra tam 11 ay geçti ve 3 Ekim 1990 yılında Almanya yeniden bir araya geldi, birleşti. Bu duvarın yıkılması, dinleyicilerimiz bilecektir, artık Türk dizilerinde de geçiyor. Evet, hangi diziden bahsediyorum biliyor musunuz? Yeni başlayan bir dizi. Güneşin Doğduğu Yer dizisi, bir dönem dizisi, hatta başrolünde Burak Özçivit var. Dizinin geçtiği yılda tam 1989 ve dizinin ilk sahnesi Berlin'de başlıyor. Yani başrolümüz Burak Özçivit o yıllarda Berlin'de bir gazeteci. Fakat bu duvarın olduğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Acayip konuşuldu. Eğer bu sahneyi izlemeyen dinleyicilerimiz varsa sizlerden ricam, arabada gidiyorsanız arabayı bir kenara çekin. Kahvaltı yapıyorsanız da şöyle çatalı kaşığı bir kenara bırakalım. Şu sahneyi bir izleyelim, ardından bunu masaya yatıracağız. Fakat öncesinde çok sevdiğimiz bir sanatçı Yalın, Bir Bahar Akşamı radyolarımızda.

0: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
2: Garland Sound Systeme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Oksijen. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: İrem Derici ve Durum Çok Acil radyolarımızda O Ses Türkiye ile beraber hayatımıza giren ve sonrasında çıkmayan, bize bu güzel şarkıları kazandıran İrem

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın Birlik Günü'nün merkezi kutlamaları Bremen'de yapılıyor. Resmi törene Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merz'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim katılıyor. Öğleden sonra bakanlar vatandaşlarla buluşacak, akşam ise Fantastischen Vier konseri ve Weser kıyısında ışık gösterileri yapılacak. Birlik günü kutlamaları nedeniyle Bremen Aşağı Saksonya Ulaşım Birliği bölgesinde otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz olacak. Uygulama pazartesi sabah saat 3'e kadar sürecek. Bremen eyaleti bunun için yaklaşık 400 bin euro bütçe ayırdı. Çok sayıda hatta ek seferler de düzenleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen'de Birlik Günü kutlamaları öncesindeki gece Zilval çevresinde polis ekiplerine taş ve havai fişek atıldı. Bir polis memuru yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Olaylardan önce kent merkezinde yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösterinin ise barışçıl geçtiği bildirildi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 12.30 oldu. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Türkiye'de yayınlanmaya başlayan yeni bir dizi vardı. Güneşin Doğduğu Yer. Bu dizinin ilk başlangıç sahnesi Berlin Duvarı'nın yıkılışı. Bugün birazcık sizlerle beraber bu diziyi ele alacağız. Berlin Duvarı'nı sahnesine, ondan sonra asıl şöyle bir olay var. Dizinin konusu bayağı aslında ilginç diyebileceğimiz bir konu. Ve hatta birçok tepki de aldı. Ama ondan öncesinde bak, Berlin Duvarı ile ilgili şöyle bir mesaj aldım diziyle alakalı. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Sena, Berlin'den yazıyorum. Diziyi izlerken keşke gerçekten o dönemleri anlatan birilerinden yardım alsalardı dedim. Gerçekten o kadar çok hata var ki. Gerçeği yansıtmayı geçtim. Ben diziyi komedi olsun diye izliyorum demiş. Bak, dizide şöyle bir sahne var. Berlin Duvarı'nın yıkıldığı sahnede Burak Özçivit sevdiceğini polislerin elinden kurtarıyor. Ve arkada ne çalıyor biliyor musunuz? Arkada Tarkan çalıyor. Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısı. Ama işte olay şu ki, Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısı 89'da değil, bundan 3 sene önce 92 yılında çıktı.

Aslı Güngör, aşk her şeye değerli radyolarımızdaydı. 12.42 oldu saatlerimiz. Aslı Hünel bir nefeste radyolarımızda. Kendisini aynı zamanda Gelinim Mutfakta programından tanıyoruz. Onu sunuyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
2: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahn Straße 58.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Türk popunun köklü seslerinden biri Zerrin Özer ve Son Mektup radyolarımızda. Kendisi 1975'te bir TRT yarışmasını kazanıyor. Ardından 79'da Gönül albümüyle altın plak alıyor. Bir müzik ailesinden gelen sanatçı aynı zamanda kız kardeşiyle aynı dönemde sahneye çıkmış. Kendi başına da kalıcı bir kariyer kurmuş tabii ki de. Neredeyse 50 yıla yaklaşan bir kariyer. Sesindeki o güçlü, dramatik anlatım dönemin pop müziğinin karakteristik özelliğini bir kez daha gözler önüne ser.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli saatlerdeyiz. 12.54 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Bugün günlerden 3 Ekim. Bundan yaklaşık değil, tam 36 sene önce Doğu ve Batı Almanya birleşti. Hatta bir Türk dizisi aldı bunu işledi. Radyolarını yeni açan dinleyicim varsa eğer. Bunu konuşuyoruz Güneşin Doğduğu Yer dizisinde. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Berlin duvarı yıkılırken Burak Özçivit sevdiceği Leyla'yı Doğu Almanya polisinin elinden kurtarıyor. 89 yılında arkada çalan şarkı Tarkan'ın 92 yılında çıkardığı bir parça. Kölden bir dinleyicim mesaj atmış Sinan. Demiş ki diziyi izlemedim ama Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısıyla sevgilisini polisin elinden kurtarması arasında nasıl bir bağlantı var? Onu anlamaya çalışıyorum bir saattir. Ya onu biz de anlayamadık. Acaba orada onu bir korku mu sardı? Acaba duvarı şimdi yıkıyorlar. Bir haber mi geldi acaba? Duvarı yeniden yapmaya başlayacaklar diye. Şimdi bu duvarı vesaire bunu bir kenara bırakalım da asıl dizinin konusunu ben sizlerle konuşmak isterim. Çünkü dizi şunu anlatıyor. Aslında bir aşk hikayesi. Bir tarafta Burak Özçivit var, diğer tarafta Leyla var. Onlar Berlin'de tanışıyorlar. Fakat Burak Özçivit'in annesi Burak Özçivit'e başka birini daha uygun görüyor. Evet ve bununla da yetinmiyor. Leyla hakkında başlıyor mu ileri geri konuşmaya? Valla bu kayınvalide var ya bu kayınvalide. Bu kayınvalide özellikle biz gurbetçilerden çok fazla tepki aldı. Bana şunu sordurdu. Yani bu durumda gerçek bir hayatta, şimdi diziyi bir kenara bırakalım, biz kendimizi düşünelim. Bizler çocuklar olarak, anneler babalar olarak, ebeveynler olarak, evlenme çağındakiler olarak şunu şöyle bir düşünelim. Eğer yarın bir gün çocuğumuz bize gelse ve dese ki anne veya baba ben yabancı biriyle evleneceğim dese ne yaparsınız? Ya çünkü aşkın bir şeyi yok. Yani aşk ne ırk dinler ne millet dinler veya dinlemeli mi? Yani sizlerle beraber bunu tartışalım. Mesajlarınızı tabii ki de bekliyorum. 030 217 970 71'e bizi dinlediğiniz şehri ve İsmini yazarsanız mesajlarınızı okuyacağım. Seda Bakan ve Kör Aşık radyolarımızda. 12.57 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın Birlik Günü'nün merkezi kutlamaları Bremen'de yapılıyor. Resmi törene Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merz'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim katılıyor. Öğleden sonra bakanlar vatandaşlarla buluşacak, akşam ise Fantastischen Vier konseri ve Weser kıyısında ışık gösterileri yapılacak. Birlik günü kutlamaları nedeniyle Bremen Aşağı Saksonya Ulaşım Birliği bölgesinde otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz olacak. Uygulama pazartesi sabah saat 3'e kadar sürecek. Bremen eyaleti bunun için yaklaşık 400 bin euro bütçe ayırdı. Çok sayıda hatta ek seferler de düzenleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen'de Birlik Günü kutlamaları öncesindeki gece Zilval çevresinde polis ekiplerine taş ve havai fişek atıldı. Bir polis memuru yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Olaylardan önce kent merkezinde yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösterinin ise barışçıl geçtiği bildirildi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 13-12 oldu saatlerimiz. Koray Avcı ve yanımda sen olmayınca 2016 yılında yayınladı. Sonra dersin ki albümünden bir parça. Albümün adı bile içindeki şarkıların genel duygusal tonunu, o hesaplaşma ve itiraf havasını özetliyor adeta.
3: Hiç tadım tuzum yok, üstelik çok uyusuzum, tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: Türk.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
0: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
2: Aleano Nachhilfe. Brim pas ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
4: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.
5: Galant Soundsysteme direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
6: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.22 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, biz gurbetçileri de aslında çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. O da şu ki, çocuğumuz yarın bir gün gelip bize dese ki, anne baba ben yabancı biriyle evleneceğim, buna nasıl bir tepki verirdik diye sorduk ve sizin de WhatsApp'a mesajlarınız adeta yağıyor. 030-217-970-71. Onlardan bir tane: selam Mert, iyi yayınlar, Sena ben. Döneme göre bakılınca aslında eski zamanlarda Türkiye'deki ebeveynler kendi memleketi dışında bir memleketten gelin almaya bile çok tepkililerdi demiş. Ama dünya çok küçük, artık ben anne olarak kabul ederdim diyor. Evet, günümüzün anneleri böyle düşünüyor. Bak mesela Osnabrück'ten Şeyma yazmış bizlere, demiş ki, benim için çocuklarımın sevdiği kişi hangi ülkeden olursa olsun, yeter ki insan olsun. İşte duymayı en çok istediğimiz cümle, yeter ki insan olsun. Mesela Bensberg'den Funda yazmış bizlere: selam Mert, 14 yaşında bir kızım, 4 yaşındaysa bir oğlum var. Irk ayrımı yapmıyorum. Fakat çocuklarıma büyüdükleri kültürü geride bırakıp başka bir kültüre uyum sağlamanın zorluklarını anlatırdım demiş. Ama sonuçta gönül bu. Kimi severse sever, mutluluğu onda bulduysa anne olarak asla karışmam demiş. Bizim annelerimizin bu kıyamamazlıkları. Ajda Pekkan ve Bir Tık radyolarımızda. 13.24 oldu saatlerimiz. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saat'teyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Güneşin Doğduğu Yer diye bir dizi çıktı. Ve bu dizi Berlin'de geçiyor. İlk sahnesi Berlin'de başlıyor. Berlin duvarının yıkılmasıyla beraber dizide başrolümüz var. Burak Özçivit ve onun sevdiceği olan Leyla. Şöyle ki, Leyla'nın bir tarafı Türk, diğer tarafı ise Alman. Ve Burak Özçivit'in annesi bu evliliğe, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkıyor. Bu dizi ilk yayınlandığında, bölüm ilk yayınlandığında özellikle gurbetçiler tarafından bayağı bir eleştiri almıştı. Biz de gurbetçiler olarak aldık bu konuyu, masaya yatırdık. Şunu konuşuyoruz: eğer bizim yavrumuz, çocuğumuz yarın bir gün yabancı biriyle evlenmek isterse bunu acaba nasıl karşılarız diye. Ve sizden gelen o kadar güzel mesajlar.

şükür. Bak, bir diğer mesaj. Bu mesaj o kadar güzel ki, çünkü bu mesajı bize Tuğçe ve Yakup atmış. Bundan yaklaşık bir yıl önce evlenmişler ve Marmaris'te evlenmişler. Aileleri ilk kez nikahta tanışmış. Yakup'tan ailesine Tuğçe ilk bahsettiğinde aynı dili konuşamayacakları, yabancı damat konusunda tabii böyle tereddütleri varmış ama Yakup kısa zaman içerisinde sevgisi ve saygısıyla gönülleri kazanmış. Şimdi her konuşmamızda yakışıklı damadımız nerede diye soruyorlar. Buradan da kendilerine selam gönderelim. Halo Yakup. Bir de bir babamız mesaj atmış. Bak, genelde hep annelerimiz mesaj atardı. Derdi ki ben yavruma kıyamam edemem. Bakalım babalarımız ne düşünüyor? Selam Mert, iyi yayınlar demiş. Ben bir baba olarak söylemek istediğim. Benim oğlum ve kızım, ikisi de bir Almanla evlendiler. Hiç stres yok. İnan ki ben Türk'le evlendim. Stresten başımda saç kalmadı. Ya tabii genelleme yapmayalım ama saç ekimi için bildiğim çok iyi bir doktor var. Mehmet Erdem, sensiz ben olamam diyecek. 13.35 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.
4: Tantaşlı ve Gidişat radyolarımızda Hanofa doğumlu sanatçımız Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oluyor. 2005'te de Rica Ederim albümüyle kariyerine önemli bir çıkış yapmıştı. Radyolarımızda keyfiniz bol olsun. Ben oyalanmam, ben

0: Finest çiğ köfte, çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
1: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahnstraße 58.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, 13.55 oldu saatler. Neşeli Saatler'deyiz ve yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bugün şöyle ne konuştuk diye bir bakacak olursak aslında biz gurbetçileri çok da yakından ilgilendiren bir şey konuştuk. Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit ve sevdiceği Leyla. Burak Özçivit karakterimiz Türkiye'den Almanya'ya gelen bir gazeteci, burada Leyla ile tanışıyor. Leyla'mız yabancı ve Burak Özçivit'in annesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyordu dizide. Yani Leyla'nın kaynanası. Bu bir roman havası var ya. Leyla'nın kaynanası o roman havasındaki kaynana olabilir gibi geliyor bana. Bu kaynananın adını kuyruklu yılan koydukları kaynana olabilir. Biz de dinleyicilerimizle neyi konuştuk? Tabii ki de biz olsak. Yarın bir gün çocuklarımız bize gelip deseler ki anne baba, ben yabancı biriyle evlenmek istiyorum, nasıl bir tepki verirdik? Sizlerden de mesajlar geliyor. Selam Mert, iyi yayınlar. Bence aynı dil ve din olması çok güzel ve lüks demiş Ebru. Ama bebelerimiz kimi severse sevsin, bizim de onları sevmemiz gerekiyor diye de tamamlamış. Şunu diyebilir miyiz ya, bu zaman ilerledikçe, vakit geçtikçe ebeveynler de sanki biraz daha bilinçli bir hale gelmeye başladı. Serdar Ortaç ve Teoman İşbirliği. Ne yapayım, tabiatım böyle. Metropol'de kalın, kendinize iyi bakın. Aparım.

0: programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Canlar, bugün Almanya'da resmi tatil ama cumartesiye denk gelince insanın içinden biraz şu geçmiyor değil. Tatilim nereye gitti? Tarihlerimizi çekim 2026'yı, saatlerimiz 14.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk, sizlerle birlikte Süper Cumartesi programına dolu dizgin başlıyoruz. 3 Ekim Alman Birliği günü ama merak etmeyin, bugün size tarih dersi vermiyoruz. Benim derdim biraz daha basit. Haftanız nasıl geçti? Yoruldunuz mu? Bugün kendinize biraz zaman yaratabildiniz mi? Alan açabildiniz mi? Evde misiniz? Yolda mısınız? Çalışıyor musunuz? Kahvenizi içebildiniz mi? Nereden dinliyorsanız 4 saatliğine yan koltuğa geçip biraz müzik, biraz magazin, biraz nostalji, biraz ekran, biraz kahkaha, bol bol sohbet var bu yayında. Süper Cumartesi sizlerle beraber başlıyor. Radyo gelirken kulağımda 90'lar vardı. 90'lara da tabii ki imza atmış ama 2020'lere, 2026'lara kadar uzanan süperstar, önemli bir sanatçı, pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu, benim de çok sevdiğim bir şarkıyla yayınımızda, yolculuğumuzda bize eşlik edecek. Sarı Odalar diyor, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Galan Sound Systeme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne VPC Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Sizlere sorduk, hafta sonunuz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz diye. Eşref yazmış dinleyenimiz. Selamlar diyor Arda, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Hafta sonu bizim için tüm hafta biriken ev işlerine adanmıştır. Ama sağlık olduktan sonra gerisi önemli değil diyor. Ben de kendisine katılıyorum. Çalışan insanlar için hafta sonu da iş olarak ev mesaisiyle devam ediyor. Kolaylıklar diyoruz kendisine. Ütü yapıyormuş. Sıradaki şarkı ona gelsin. Cenk Eren, Kopsun Kıyamet diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'nın Birlik Günü'nün merkezi kutlamaları Bremen'de yapılıyor. Resmi törene Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merz'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim katılıyor. Öğleden sonra bakanlar vatandaşlarla buluşacak, akşam ise Fantastischen Fia konseri ve Weser kıyısında ışık gösterileri yapılacak. Birlik günü kutlamaları nedeniyle Bremen Aşağı Saksonya Ulaşım Birliği bölgesinde otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz olacak. Uygulama pazartesi sabah saat 3'e kadar sürecek. Bremen eyaleti bunun için yaklaşık 400 bin euro bütçe ayırdı. Çok sayıda hatta ek seferler de düzenleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen'de Birlik Günü kutlamaları öncesindeki gece Zilwald çevresinde polis ekiplerine taş ve havai fişek atıldı. Bir polis memuru yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Olaylardan önce kent merkezinde yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösterinin ise barışçıl geçtiği bildirildi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bir ülke bir gecede birleşebilir. Peki insanların hayatı da aynı hızla birleşir mi? Cevabınızı duyar gibiyim canlar. Bugün 3 Ekim, birleşmenin üzerinden tam 36 yıl geçti. Ama Almanya'da doğu ile batı arasındaki gelir, servet ve yaşam koşulları açısından hala farklar var. Ve seçim sonuçlarına baktığımızda da Almanya karpuz gibi ortadan bölünüyor aslında. Ben burada rakamlara boğulmak istemiyorum. Daha çok şu ilgimi çekiyor. Aynı ülkenin içinde bile hayat bazen bambaşka yaşanabiliyor. Aynı olaylara bambaşka şekilde bakabiliyoruz. Sen Almanya'da şehir ya da eyalet değiştirdiğinde hiç burada hayat gelmiyor.

Sonbahar varlığını artık iliklerimize kadar hissettiriyor. Siz dinleyenlerimizden mesajlar geliyor. Balkonunda çiçek bakımını yapandan evinde boya badanaya başlayanlara kadar herkese selam olsun.

Canlar, Almanya'nın en zenginleri arasında 3 Türkiye kökenli isim var. İkisini duyunca tabii diyeceksiniz, bunlar çok normal. BioNTech'in kurucuları, hani o meşhur korona zamanında dünya çapında nam saldılar biliyorsunuz. Özlem Türeci ve Uğur Şahin ve Almanya tarafından devlet ödülüne layık görüldüler. Bir diğer isim de Otovan kurucularından Hakan Koç. Oto Eins mi desek Almanca'da, İngilizce'den alışmıştık. Ben bu haberde servet rakamlarından çok başka bir şeyi tabii ki ilginç buluyorum. Bilim, girişimcilik ve göç hikayesi aynı cümlede buluşuyor ve görüyorsunuz bir göçmen çocuğu olarak birkaç nesil sonra Almanya'nın en zenginleri listesine girebiliyorlar. Peki sence başarı deyince ilk akla ne gelmeli? Para mı, etki mi, özgürlük mü? Cevabı size bırakıyorum. Şimdi başarı listelerini kapatıp eski güzel parçalarla devam ediyoruz yolculuğumuza. Kıraç, Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Kralı burada. Finest çiğ köfte, çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
1: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahn Straße 58.

0: Metropol FM'i daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz dinleyebilirsiniz. Size en yakın elektronik marketten bir DAB Plus radyo alın, kanal aramasında Metropol FM'i bulun ve müziğin, eğlencenin, güncel haberlerin keyfini çıkarın. DAB Plus radyonuzda Metropol FM hep yanınızda olsun. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.

0: De Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Of aman desem arkasını nasıl getirirsiniz? Devamını getirebilenler var mı? 90'lara damga vuran Nalan'ın son hali of aman Nalan cevabımız. Sosyal medyada gündem oldu ama ben görüntüsünden çok şarkının onun görüntüsünden daha çok şarkının yaptığı şeyi düşündüm. Tabii ki etkisini düşündüm. Çünkü bazı şarkılar var ilk 3 saniyede seni başka bir eve, başka bir yaz tatiline, başka bir yaşına, başka bir anıya götürüyor ama senin zamanını of aman Nalan dediğimizde sizi 90'lara götürdüğünü tabii ki tahmin edebiliyorum. Peki sizin zamanınızı açan, mekanınızı açan, sizin için zaman makinesi etkisi yaratan şarkı hangisi? Belki 90'lardan, belki 2000'lerin başlarından ama benimle paylaşın. Belki listemizde sizlerle o şarkıyı paylaşabiliriz. Birazdan size küçük bir 90'lar tüneli açalım istiyorum ama 90'lara da damgasını vurmuş önemli bir isimle tabii ki bunu yapacağız ve bu saatimizi de kapatacağız. Sertab Erener, Rüya parçasıyla radyolarınızda.

0: anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, ikinci saatimize geçtik. Bugün tarihler 3 Ekim 2026'yı gösteriyor ve Almanya'da tatil, birleşmenin günü. Bazen bir şarkı seni konserde yakalar, bazen mutfakta, bazen Instagram'da saçma bir videonun altında. Bu saat biraz tam da bunun üzerine. Müzik bizi nerede yakalıyor? Sizin modunuzu yükselten günlük şarkılarınız ne? Aklınızda varsa benimle paylaşın. Listemiz içerisinde sizler için onları çalıyor olabiliriz. Metropol FM'de ikinci saatimiz Mebrure Zat-ı Şahanesi parçasıyla başlıyor. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
4: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Adeli gönlümde ne ister de seni aldatamam.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Bir sanatçı 6 yıl sahneye çıkmasa, geri döndüğünde ise 52 bin kişi hala şarkılarını ezbere söylüyorsa, inanın benim tüylerim diken diken olur. Ama artık sadece şarkıcı mıdır? Şebnem Ferah Ankara'da yaklaşık 52 bin kişiyle buluştu ve 6 yıllık aradan sonra, bence tabii ki bu çok önemli bir an, onun da gözlerinin dolduğu, seyircilerle buluşmaktan keyif aldığı anlar medyaya yansıdı. Bilmiyorum onun yerinde olsaydınız neler düşünür, neler hissederdiniz ama kendimi onun yerine koyduğumda gerçekten tüylerim diken diken oluyor. O sevgiyi paylaşabilmek çok önemli. Bence bazı sanatçılar bir dönemden sonra hayatımızın fon müziğine dönüşebiliyorlar. Şarkıyı açıyorsun, yaşadığın her şey geri geliyor. Peki Şebnem Ferah'tan tek bir şarkı seç deseniz siz hangisini seçersiniz ama benim aklıma Şebnem Ferah'tan Sil Baştan parçası geliyor. Ne zaman Şebnem Ferah'ı düşünsem.

0: deseler ben oyum.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'nın Birlik Günü'nün merkezi kutlamaları Bremen'de yapılıyor. Resmi törene Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merz'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim katılıyor. Öğleden sonra bakanlar vatandaşlarla buluşacak, akşam ise Fantastischen Vier konseri ve Weser kıyısında ışık gösterileri yapılacak. Birlik günü kutlamaları nedeniyle Bremen Aşağı Saksonya Ulaşım Birliği bölgesinde otobüs, tramvay ve bölgesel trenler ücretsiz olacak. Uygulama pazartesi sabah saat 3'e kadar sürecek. Bremen eyaleti bunun için yaklaşık 400 bin euro bütçe ayırdı. Çok sayıda hatta ek seferler de düzenleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen'de Birlik Günü kutlamaları öncesindeki gece Zilval çevresinde polis ekiplerine taş ve havai fişek atıldı. Bir polis memuru yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Olaylardan önce kent merkezinde yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösterinin ise barışçıl geçtiği bildirildi. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Canlar, herkesin bir şarkısı var. Mikrofon eline geçince ya da ortamda çalınca kendini tutamıyorsun. Kimisi duşta, kimisi tuvalette bile boş kaldığında o şarkıyı söyleyebiliyor. Ya da bazı durumlarda ben mesela başka işlerle uğraşırken sevmediğim bir şarkı bile geri planda çalabiliyor. Bir sonra bir bakıyorum ki o şarkı ağzıma dolanmış ve o şarkıyı söylemeye başlamışım. Pınar Deniz'de Mardin'de eğlenirken Erkin Koray'ın Fesübhanallah şarkısına eşlik etmiş görüntülerde tabii ki sosyal medyada viral oldu. Ben haberi değil ama bu refleksi seviyorum. Geri planda bir şarkı çalıyor. Söylemeyeceğim desem bile 3 saniye sonra söylemeye başlıyorsun. Bilmiyorum, sizin de bu tarz şarkılarınız var mı? Tabii ki bizim dinleyenlerimizin arabalarında, evlerinde Metropol FM her daim açık. Birçok şarkı çalıyor, birçok şarkıyı dinliyorsunuz ve kulağınızda kalabiliyor. Tan Taşçı son dönemde çok çaldığımız şarkılardan bir tanesini söyleyecek, Gidişat. Sonrasında Ferhat arkadaşımız sizlerle.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmenin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi. Aynı tarihte Berlin Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve 3 Ekim ülkenin resmi milli bayramı.

0: milli bayram olarak 3 Ekim Tag der Deutschen Einheit seçildi. Peki neden 9 Kasım değil? Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 9 Kasım'da milli bayram için düşünebilecek önemli bir tarih. Ancak 9 Kasım aynı zamanda Nazi döneminde 1938'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Kasım programlarının yıl dönümü. Bu nedenle kutlama niteliğindeki milli bayram için 3 Ekim tercih edildi. Almanya Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit'in merkezi kutlamaları her yıl Bundesrat, yani Federal Temsilciler Meclisi Başkanlığını yürüten eyalette yapılıyor. Bremen, 1 Kasım 2025'te Bundesrat Başkanlığını devraldığı için 2026'daki merkezi kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Kentte 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında Viele Stärken ein Land sloganıyla büyük bir halk festivali düzenleniyor. Resmi bilgilere göre 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Kutlamalarda Almanya'nın 16 eyaleti kendisini tanıtıyor. Federal Parlamento Bundestag, Federal Temsilciler Meclisi Bundesrat, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi de standlarla yer alıyor. Programda konserlerden sergilere, siyasi söyleşilerden aile etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik bulunuyor. Bremen'in Bundesrat Başkanlığı 1 Kasım'da sona erecek ve görevi Nordrhein-Westfalen devralacak. Böylece 2027 yılında Merkezi Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit kutlamalarının ev sahipliği Nordrhein-Westfalen'e geçecek. 3 Ekim resmi bir bayram günü olduğu için resmi daireler, dükkanlar, mağazalar ve işyerleri kapalı. Yani bu cumartesi bir pazar günü gibi olacak. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Değmesin ağlar.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. İrem Derici değmezsin ağlamaya dedi, Mabel Matiz bir harise var diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

0: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
1: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahn Straße 58.

0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Muhteşem Yüzyıl dizisi biteli çok oldu ama insanların dilinden düşmüyor. Kanuni Sultan Süleyman bugün yaşasa klip çeker miydi? İnternet bu soruyu çoktan çözmüş durumda. Yapay zeka ile hazırlanan Muhteşem Yüzyıl videoları birkaç gündür viral durumda. Karakterleri alıp tamamen absürt bugün de dünyasına ait sahnelere koyuyorlar. Bir anda saray, bir anda modern bir klip. İnsan beyninin bu çok saçma ama bir tane daha izleyeyim kısmına direkt çalışıyor ve hizmet ediyor. Artık bu yapay zekayla zaman mekan sınırları aşılmış durumda. Peki sizler hangi eski diziye yapay zekayla komik bir yeni bölüm yaptırırdınız ya da bölüm sonunu kafanıza göre değiştirirdiniz? Bir dönem Türkiye'de Aşk-ı Memnu dizisinin finalinden memnun olmayanlar vardı. Belki Bihter'le Behlül'ü tekrar bir araya getirebilirsiniz.

Sizlerden gelecek cevapları merak ediyorum ama biz yapay zekayı biraz dinlendirelim. Gerçek bir şarkıcıyla, aynayla, ekiple devam edeceğiz. Garibim diyecekler.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki
0: D24 Rock.
1: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum.
0: 7/24 90'lar.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Canlar, tarihlerimiz 3 Ekim 2026'yı, saatlerimizde 16.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programımızın 3. saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Hava biraz serinleyince uzaktan kumandanın değeri artıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama benim için gerçekten değeri artıyor. Bu saat ekran saati, yani diziler, filmler, biraz da eski hikayelere bakıyor olacağız. Ben ne izlesem acaba, Netflix'te, sinema salonlarında neler var diye soruyorsanız bu saat tam size göre. Peki bu akşam tercihin sinema mı, dizi mi, yoksa hiçbir şey izlememek, yan gelip yatmak mı? Bunların hepsi için cevabımız saatimizde mevcut. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardel'e yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Mustafa Ceceli ve Elvan Günaydın eksik dedi. Cansu Koç Gamze deyin diyecek. Çok güzel bir parça, Barış Manço'nun şarkısı sizler için yorumladı. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süd güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süd, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süd, Deine Prüfstelle.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, Almanya'nın birleşiminin kutlandığı özel bir gündeyiz bugün. Aslında Almanya'da tatil, talihsizlik olan tabii ki bugün bugünün cumartesiye gelmiş olması. Yoksa herkes iş gününden bir gün daha tatil olarak fırsat değerlendirmiş olur, dinlenmiş olurdu. Hafta sonuyla beraber 3 gününüz olabilirdi. Tabii eğer sizler de benim gibi hafta sonu çalışanlardansanız bu seçeneği geçiyoruz. Bu haftada neler izlesek diye sorduğumuz bir bölümdeyiz ve bu bölümümüzde acaba hangi filmler ya da diziler ekrana geri dönüyorlar ya da yeniden çekiliyorlar, onları konuşacağız demiştik. Ekim ayında Netflix'in izleme kuyruğu biraz kalabalık. Organize İşler'in yeni projesi Karun Hazinesi, Lupin, The Diplomat ve başka birçok yeni yapım geliyor. Eğer Türk projelerini izlemeyi sevenlerdenseniz Karun Hazinesi, Organize İşler'i tavsiye ederim. Ama benim esas merak ettiğim şey yapımlar değil, bizim izleme alışkanlığımız. Sen yeni bölümü çıktığı gün mü izliyorsun, yoksa sezon bitsin, tek bir oturuşta kendimi eve kapatayım, cumartesi pazar geceye gündüze katarak o diziyi izleyeyim mi diyorsun? Sen hangi gruptasın? Paylaş, canlı yayında konuşalım. Açıkçası ben her iki gruba da giriyorum. Bazen bir dizi sonuna kadar çekilsin, bitsin ve ben onu tatil modunda iki gün boyunca izleyeyim istiyorum. Bazen de heyecanla yeni gelecek bölümleri bekleyebiliyorum. Ebru Yaşar ve Gülden, Nasıl Uyuyorsun parçasıyla radyolarınızda.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızın sahnelerini dizilerde ya da şarkıların nakaratlarında, sözlerinde görebiliyoruz. Ebru Yaşar ve Gülden nasıl uyuyorsun dedi. Nick Binler de Eylül Zede diyecek. Biz Ekim'e bile geldik. Eylül'ü gerçekten atlattık. Sonrasında bir kısacık reklam aramız var.

ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

Böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına sarılıverecekmiş gibisin.

0: Dizi ve sinema filmleri bu hafta neler izlesek diye kendinize soruyor olabilirsiniz ama bazı filmler var ki onlar diziye dönüşebiliyor. Hızlı ve Öfkeli evreni diziye dönüşüyor. Bu hikaye daha ne kadar uzayabilir diye soranlar olabilir aranızda. Ve Hızlı ve Öfkeli evreni için bir dizi projesine de yeşil ışık yakılmış durumda. Aynı zamanda çocuklar için de benzer bir haberimiz var. Harry Potter filmi Harry Potter dizisine dönüşüyor. Araba bitti, Büyüler Dünyası'nın filmi bitti ve seriler bitmiyor. Şimdi evde de artık hem Hızlı ve Öfkeli evrenine hem de Harry Potter'ın o büyülü dünyasına hızlı bir dalış yapabileceksiniz. Peki sen sevdiğin bir film serisinin dizi olmasını ister misin? Yoksa bazı şeyler tadında mı kalmalı? Neler düşünüyorsun? Cevabı sizden alacağız. Dizi dünyasını bir kenara bırakıyoruz ve Kubilay Karca'yla yolculuğumuza devam ediyoruz. Defoluyorum kalbinden diyecek, sonrasında reklam aramız var.
1: Dağılmış senden kalan ne varsa toplasam neye yarar, kalsın ortalıkta.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in en lezzetli çiğ köftesi bizde. Sen de gel, farkına var. Finest çiğ köfte. Taste it, love it.
2: Bremen'de iki yerde. Wartburgstraße 15 ve U-Bahn Straße 58.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızda diziler, filmler bizim gündelik modlarımızı etkileyebiliyor. Tabii ki o seçimler bize ait. Peki siz bugün nasıl bir seçim yapmak istiyorsunuz kendiniz için? Biraz daha romantik bir dünyaya adım atmak mı? Biraz macera yaşamak mı? Biraz polisiye dünyasında suçluları kovalamak mı? Yoksa biraz daha fantastik bir dünyada gerçeküstü bir yolculuğa çıkmak mı? Hepsi sizin seçiminiz ve diziler bunları gerçekleştirmek için bir kumanda kadar size yakınlar. Fettah Can'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Rüzgar ektim, fırtına biçeceğim diyecek.

Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Bugün iki Almanya'nın birleştiği bir zaman. Tabii ki iki Almanya'nın birleşmesi sadece toplumların bütünleştiği anlamına gelmiyor. Sınırlar kalkabilir ama bilinçler bazen maalesef aynı hızda birleşmiyor. Bu konuda da Almanya'nın siyasi sürecinde, seçimlerde bütün bunları görebiliyoruz. Ama biz diziler dünyasına devam edelim. Leyla ile Mecnun'un evi, mekanlar bizler için bir karaktere dönüşebilir mi sorusunu getiriyor. Bazı dizi evleri vardır. Karakterlerden biri gibi hafızalara kazınabilir. Yaprak Dökümü'nün evleri, Aşk-ı Memnun'un evleri, Muhteşem Yüzyıl'ın sarayları da o hikayenin belirleyicisi oluyor. Leyla ile Mecnun'daki Mecnun'un Kireçburnu'ndaki evinin son hali sosyal medyada yeniden gündem olmuş durumda. Ben de bunu görünce şunu düşündüm. Bazen bir sokağı, bir evi, bir kahveyi dizdeki insanlardan bile çok hatırlayabiliyoruz. Sen hangi dizinin evine, mahallesine ya da sokağına gitmek istersin?

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 3 Ekim 2026'yı gösteriyor ve saatlerimiz 17.12. Mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine geçiş yaptık. Bugün konuştuğumuz şeylerin çoğunda ayrı bir tat var aslında. Hepsi birbiriyle bir şekilde ilişkili. Eskiyle yeni yan yana ve eskiyi anlayıp günümüze bakmaya çalışıyoruz. Eski şarkılar, yeni teknolojiler, klasik diziler, yeni platformlar ve yeni gelişmeler hepsi bizim hayatımızın bir parçası. Peki sen daha çok eskiyi mi seviyorsun, yeniyi mi, yoksa güzel bir karışımı mı? Eğer karışımı seviyorum diyorsan birbirinden güzel parçalar, şarkılar, şarkıcılar ve farklı şarkı türleriyle Metropol FM'de yolculuğuna devam edebilirsin.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Canın çiğ köfte mi çekti? Çiğ köftenin kralı burada. Finest çiğ köfte. Çiğ köfte wrap, sushi çiğ köfte veya klasik çiğ köfte. İddia ediyoruz. Bremen'in

0: aşağısı 58.
1: Aracınızın tüf zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Şimdi eskilere gideceğiz, eski dünyanın güzel bir sahnesini açacağız. Cem Karaca'yla Tamirci Çırağı diyor. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.
3: Gönlüme bir ateş düştü.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bremen'deki Alman Birliği Günü töreninde aşırılıkçılığa karşı uyarıda bulundu. Steinmeier, aşırılıkçı siyasi söylemlerin demokrasi, özgürlük ve ülkenin birliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. Hükümeti reformlara devam etmeye çağıran Cumhurbaşkanı, siyasetin de toplumdaki güven kaybının nedenlerini sorgulaması gerektiğini belirtti. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, eski Türk filmleri yeniden ekranda. Eski Türk filmleri bazen yeni bir diziden daha güncel hissettirebilir mi? Bana hissettirebiliyor. Ekim ayında platformlarda Türk sineması klasiklerine yeniden yer açılacak. Bence tekrar izlediğimiz ve filmlerde hikaye olarak kendimizde bir şeyler bulabildiğimiz Türk filmleri gerçekten birbirinden güzel ve unutulmaz. Tam tersine ne olacağını bildiğin halde yine de aynı yerde gülmek, aynı yerde duygulanmak bambaşka bir duygu. Benim favori olan belli başlı Türk filmleri var. Mesela Tosun Paşa'yı gerçekten çok seviyorum. Adile Naşit'in, Şener Şen'in içinde bulunduğu o karakter filmlerine bayılıyorum. Namuslu Namussuz dediğimiz bir Türk filmi var mesela Şener Şen'in. İnanılmaz. Ya da Züğürt Ağa dediğimiz karakterleri canlandırdığı filmler inanılmaz. Zübükzade dediğimiz Kemal Sunal'ın filmleri var. Bunlar unutulmaz ve her seferinde izlediğimizde bize aynı duyguları yaşatan Türk filmleri. Peki senin tekrar tekrar izlediğin bir Türk filmi var mı? Varsa bu hangisi?

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Sende de benden var turnesi Türkiye'de 2026 boyunca devam ediyordu ama konseri iptal edildi Kayseri'deki Tantaşçı'nın. Tantaşçı gelecek, gidişat parçasıyla radyolarınızda, sonrasında bir reklam aramız var.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, bugün birlik kelimesini büyük cümlelerle konuşmadık aslında. Çünkü Almanya'nın birlik zamanı ama sınırlar kalkınca Almanya tamamen bütünleşmiş olmadı. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Ama Almanya'nın farklı şehirlerinden aynı radyoda mesaj attık. Farklı yaşlardan insan aynı 90'lar şarkısını hatırladık. Aynı dizinin evini özledik. Belki birlikte yaşamak, bir arada olmak da böyle bir şey ve Metropol FM bizi birleştiriyor. Bugün biraz güldüysen, bir şarkıyı hatırladıysan, bir mesaj attıysan benim için yayın tamam demektir. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılarla, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Aleano Nachhilfe.
1: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
2: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
1: Aleano Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

acılarım, tutun beni kaldırın. Aşkın gelmiş geçmişine saydırın.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bremen'deki Alman Birliği Günü töreninde aşırılıkçılığa karşı uyarıda bulundu. Steinmeier, aşırılıkçı siyasi söylemlerin demokrasi, özgürlük ve ülkenin birliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. Hükümeti reformlara devam etmeye çağıran Cumhurbaşkanı, siyasetin de toplumdaki güven kaybının nedenlerini sorgulaması gerektiğini belirtti. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Berlin Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve 3 Ekim ülkenin resmi milli bayramı olarak belirlendi. Peki neden 3 Ekim? Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ancak Almanya'nın hukuki olarak birleşmesi bundan yaklaşık 11 ay sonra gerçekleşti. İki Almanya arasında imzalanan birleşme anlaşması 3 Ekim 1990'da yürürlüğe girdi. Bu nedenle milli bayram olarak 3 Ekim Tag der Deutschen Einheit seçildi. Peki neden 9 Kasım değil? Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 9 Kasım'da milli bayram için düşünebilecek önemli bir tarih. Ancak 9 Kasım aynı zamanda Nazi döneminde 1938'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Kasım programlarının yıl dönümü. Bu nedenle kutlama niteliğindeki milli bayram için 3 Ekim tercih edildi. Almanya Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit'in merkezi kutlamaları her yıl Bundesrat, yani Federal Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nı yürüten eyalette yapılıyor. Bremen, 1 Kasım 2025'te Bundesrat Başkanlığı'nı devraldığı için 2026'daki merkezi kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Kentte 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında Viele Stärken ein Land sloganıyla büyük bir halk festivali düzenleniyor. Resmi bilgilere göre 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Kutlamalarda Almanya'nın 16 eyaleti kendisini tanıtıyor. Federal Parlamento Bundestag, Federal Temsilciler Meclisi Bundesrat, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi de standlarla yer alıyor. Programda konserlerden sergilere, siyasi söyleşilerden aile etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik bulunuyor. Bremen'in Bundesrat Başkanlığı 1 Kasım'da sona erecek ve görevi Nordrhein-Westfalen devralacak. Böylece 2027 yılında Merkezi Birlik Günü Tag der Deutschen Einheit kutlamalarının ev sahipliği Nordrhein-Westfalen'e geçecek. 3 Ekim resmi bir bayram günü olduğu için resmi daireler, dükkanlar, mağazalar ve işyerleri kapalı. Yani bu cumartesi bir pazar günü gibi olacak. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: İçi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulamam.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.